Ayrıca hem de fırlarla onunla çok boş bir devir. Hem de bu sadece ne

0: Evet, ama kim ne demek? Mesela çeşme yani. Nasıl Sefer bu dua telefonu mı traha ama bak şey Gabi kız mı çağırsın sonra bir kanal bunu her bak dedi. Lüleyi lüleyi neydi şimdi bu bu da bu ne diyor bu NCL.
1: Nasıl? Mesela bu ne gibi ne oldu?
0: Evet.
1: Şimdi de bir süreç bu kosa gibi ne oldu? Şimdi de bir bana şimdi en su iyi gönüstü y en şeyen. Telefonu ya demedim basma ya no? Bir ese de di uno. Di más que dos años.
0: De basa.
1: Dos años, ¿verdad? Tres. Ni te quiero pasar si tanto que mucho nada la que cae, cae, cae, cae, ante la jaya en. Tamam, bu kadar.